Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

kız oldu. Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama duymaz artık.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar

hazırlanıp yeni düşlerin vakti şimdi. Kafa yordun biraz, boş verdin hiçliğimi. Biraz üzünlü bir haldeyim şimdi. Sorgulamadım acı çeken

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

var ki bazen gözlerimden deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, asıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer.

Yeter ki bazen gözlerimden deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, asıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer.

0: Fayda. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket, yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket, Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta. Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
6: Chery. Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasında 9 Eylül çarşamba sabahındayız. 8.13 oldu saatler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Sabah haberlerinde az sonra günün hava durumunun hemen ardından gündemdeki haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Günaydın.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Eylül yazı kendini hissettirecek. Yarın cuma ve hafta sonu bol güneşli günler bizi bekliyor. Bugünse parçalı bulutlu bir hava yaşanacak Trakya'da. Oyraz da zaman zaman havayı serinletecek. Zaten gece sıcaklıklarına baktığımız zaman gece sonbahar, gündüz yaz yaşıyoruz adeta. Hava sıcaklıkları bugün 27-28 derece dolaylarında olacak Trakya'da.

Türk insanı tatile giderken, seyahate giderken, eğer iş seyahati değilse genel olarak tabii ağırlıklı olarak diyelim daha doğrusu, Avrupa ülkelerini, Schengen bölgesini tercih ediyor. Vize ve vize randevu sorunları son zamanlarda ayyuka çıktığı için de vizesiz olarak gidebileceği ülkeleri tercih ediyordu. Şimdi 6 ülke birleşti, adeta Schengen vizesinde olduğu gibi birlikte karar alacaklar. Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i kapsayan ortak turist vizesi uygulamasında son aşamaya gelindiğini kaydetti. Bu ülkelerden bir tanesinden vize aldığınızda artık diğerlerini de ziyaret edebileceksiniz. Haberiniz olsun, tatil planlarınızı ona göre yaparsınız.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 5 yılını doldurmuş Courier Doblo Cat

0: ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM reklam.

Neydi o söz tam hatırlamıyorum. Ben hep 50 liralık alıyorum mu diyorduk önceden. Ben hep 200 liralık alıyorum mu? Artık hayal oldu. Özellikle araç sahiplerini korktuğu oluyor. Depo doldurmak hayale dönüşmek üzere. Amerika ile İran arasındaki son çatışmalar dolayısıyla petrolde yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Yeni zam olabileceği beklentisini de güçlendirdi. Petrol fiyatları 99 doları test etti ve son 7 haftanın zirvesini gördü. Bu da yakında bizde de bir akaryakıt zammı beklentisini arttırdı.

0: HPFM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Şüphe FM'den günaydın bir kez daha. Sabah haberleri devam ediyor. Yeni saatimiz 9'u 3 dakika geçiyor. Hafta ortasında 9 Eylül çarşamba sabahındayız. Güzel bir gün olsun umarım hepimiz için. Parçalı ve az bulutlu olacak. Poyraz zaman zaman havayı serinletecek. Gece sıcaklıklarına baktığımız zaman gece sonbaharı gündüz yazı yaşıyoruz adeta. Eylül yazı bir süre daha devam edecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen derbinin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Vlahovic profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi ve istenen cezada 2 ile 5 maç arasında ceza isteniyor. Tabii bunun ardından Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışma nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Vlahovic'in sadece onun sevk edilmesine, rakip takımdan kimsenin sevk edilmemesine tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüp rakip oyuncu sevk edilmemesini eleştirirken Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşa yönelik çok sert açıklamalar.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor.

0: ile geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Birçok insan sosyal medyada içerik üretiyor. İçerik üretenler arasında tabii ki akademisyenler de var. Bunların içinde çok ciddi akademisyenler, güzel içerik üretenler, halkı doğru bir biçimde bilgilendirenler olduğu gibi Oytun Erbaş gibi popüler olmak adına aklına her geleni söyleyenler de var. Şimdi YÖK, kamuda çalışan bilim insanlarının dijital mecralarda içerik üretmesini esnaflık kabul ediyor. Ve bunun üzerine pek çok akademisyenin YouTube kanalını askıya aldığı bildiriliyor. Kirli bilginin yaygınlaştığı günümüzde üniversiteyle toplum arasında doğru ve güvenilir bilgi akışının kesilme kararı tartışma yarattı. Akademisyenlere diyor ki yok, esnaflık yapıyorsunuz. Eğer kamuda çalışıyorsanız içerik üretemezsiniz diye. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri çarşamba günü sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebilirsiniz. Küpe FM'i sosyal medya hesaplarından özellikle Instagram'dan da takip ediniz lütfen. Eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Görüşünceye kadar yarın 7'de. Hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Tutuklu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu yargılandığı kooperatif davasının iddianamesi mahkemeye sunuldu. Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz Boğazı'nda 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca iki liderin esir takası konusunu görüştüğü, Putin'in de ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi fikrine destek verdiği ifade edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 9 Eylül çarşamba sabahından haftayı yarıladığımız bu pırıl pırıl günden hepinize merhaba. Mikrofon başındayız. Yine sizinle aynı frekansta buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahveler demlendi mi, çaylar taze mi? Bugün günlerden çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Hitmakers programında yaptığı unutulmaz performanslardan zaman geçmesine rağmen sosyal medyada yeniden gündeme gelen A'dan Z hit şarkılarını alfabetik sırayla söylemesi istenen, bunu adeta 15 dakikalık mini konsere çeviren, her hafta karşısına çıkan şarkılarla 90'lardan bugüne uzanan dev repertuarını bir kez daha gözler önüne seren Kenan Doğulu'yla yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Trafikte olanlara sabır, işinin başında olanlara kolaylıklar. Güne yeni uyananlara da harika bir gün diliyoruz. En güzel şarkılar ve günün öne çıkan müzik haberleriyle dolu bir yayınla karşınızdayız. Müziğin sesini biraz daha açın, güne birlikte devam ediyoruz. Müzik kariyerine internet üzerinden yayınladığı şarkılarla başlayan, kısa sürede kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Öyle Kolaysa Sarmaşık, Antidepresan ve Fırtınadayım gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşan ve 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek Mabel Matiz konuğumuz oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna,

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Güzel bir çarşamba gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Takvimler 9 Eylül'ü gösteriyor. Eylül ayının o tatlı serinliğini hissettiğimiz, sonbaharın zarafetiyle uyandığımız harika bir gündeyiz. Bir haftanın daha ortasına geldik bile, zaman su gibi akıp giderken bugün kendimize biraz zaman ayıralım. Günün koşturmacasına tatlı bir ara verelim istiyoruz. Yoğun konser maratonu hız kesmeden devam eden İstanbul'un en büyük kalıcı açık hava sahnesinde müzikseverlerle buluşan, dünden bugüne hit olmuş şarkıların yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı özel repertuarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan, yeni çıkardığı Anlatasın Var albümünde yer alan Malum şarkısını konserin özel konuğu Berkay'la birlikte seslendiren, 17 Ekim Cumartesi gecesi de geleneksel hale getirdiği akustik konserler serisini ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek Simge Radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye, 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri yasaklamaya yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülkenin girişiminin desteklendiği belirtildi. Edirne'de hasadı yapılmış buğday tarlasında başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde diğer alanlara yayılmadan söndürüldü. Yangında tarladaki bazı ağaçlar zarar görürken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleriyle alkollü içeceklerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Dušan Vlahović için TFF ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, rakip oyuncunun disipline sevk edilmemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Inter karşılaşması öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: yavrum.
1: Önümüzdeki saatler boyunca evlerinize, işyerlerinize, araçlarınıza konuk olacağız. Modunuzu yükseltecek harika bir şarkı listesi hazırladık. Çayınızı, kahvenizi alın, müziğin ritmine ortak olun. 2026'nın en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan ve Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tolga Şanlı ile birlikte hazırladığı Elektra isimli yeni projesinden bahseden ve projede toplam 7 şarkının yeni düzenlemeleriyle yer alacağını belirten Sıla radyolarınızda şimdi.

0: PFM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 9 Eylül milli mücadelemizin taçlandığı, bağımsızlık meşalesinin parladığı, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anarak programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 Eylül'de özel bir konser gecesi için Cihan Barbur'la aynı sahneyi paylaşacak. Habitat tarafından hayata geçirilen konser serisi kapsamında gerçekleşecek etkinlikte farklı müzikal anlayışların aynı sahnede buluşmasına ev sahipliği yapacak. Güçlü yorumu ve yüksek sahne enerjisiyle öne çıkan, gecenin atmosferini farklı bir müzikal çizgiye taşıyacak Ceylan Ertem Küpe Efendi.

0: Fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
3: Chery. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Haftanın tam ortasındayız. Önümüzde hala birkaç güzel gün var ve bugün kendimiz için küçük de olsa güzel bir şey yapmaya ne dersiniz? Bir kahve, sevdiğiniz bir şarkı, güzel bir mesaj ya da sadece birkaç dakikalık huzur. Müzik sektörüne ilişkin eleştirilerini sosyal medya üzerinden yaptığı uzun bir paylaşımla yeniden gündeme getiren 2026 yılı boyunca Türkiye'de yalnızca bir konser verebildiğini, söz konusu etkinliğin organizasyonuysa kendisinin üstlendiğini açıklayan, yakın zamanda Ankara'da ikinci konserini gerçekleştireceğini duyuran, kendi organizasyonunu yapmadığı takdirde sahneye çıkma imkanlarının daha da azalabileceğini savunan Aleyna Tilki radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Tutuklu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu yargılandığı kooperatif davasının iddianamesi mahkemeye sunuldu. Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz Boğazı'nda 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca iki liderin esir takası konusunu görüştüğü, Putin'in de ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi fikrine destek verdiği ifade edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Öğleni gösteriyor ve günün temposu en yüksek seviyede. İşlerin yoğunlaştığı, günün koşturmacasının tavan yaptığı bu saatlerde harika bir müzik listesiyle enerjinizi yükseltmeye geldik. Haftanın belini büktük, hafta sonuna giden yolda geri sayım hızlandı. Şimdi işinize kısa bir mola verin, sesi biraz daha açın ve ritme ayak uydurun. Öğle kuşağının en hit şarkılarıyla yayındayız. Şarkılarını senfonik düzenlemelerle dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği özel konserde 9 Ekim akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak. Konserde daha mutlu olamam, bir derdim var, cambaz, oyun bozan ve Erevizyon'da Türkiye'yi temsil eden Deli Başta olmak üzere sevilen pek çok şarkısını senfonik düzenlemelerle seslendirecek Mor ve Ötesi konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Güzel bir çarşamba öğleden sonrasından hepinize merhaba. Saatlerimiz öğleyi gösterirken yemeğe çıkanlara afiyet olsun. Masasının başında günün yorgunluğunu atmaya çalışanlara da şimdiden kolay gelsin. Haftayı yaraladığımız bu saatlerde çaylar kahveler tazelendiyse kulaklarınız bizde olsun. Günün stresini dışarıda bırakıyoruz. Ruhunuza dinlenme molası aldıracak en güzel melodilere geçiyoruz. Söz ve müziği kendisine ait olan teslimiyetten güçlenmeye ve özgürleşmeye uzanan bir uyanış hikayesini yüksek enerjili ritimlerle anlattığı Cennet Kuşu isimli yepyeni single projesiyle Seda Eylül Tansık şimdi bu dakikalarda bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim.

0: Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzik altakınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Uzi ve Motive'nin Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşen konserine konuk olan ve Küçük Bir Yol şarkısını iki kez seslendiren Hadise ve Ara Beni ile hepinize mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
5: Chery.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye, 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri yasaklamaya yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülkenin girişiminin desteklendiği belirtildi. Edirne'de hasadı yapılmış buğday tarlasında başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde diğer alanlara yayılmadan söndürüldü. Yangında tarladaki bazı ağaçlar zarar görürken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleriyle alkollü içeceklerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Dušan Vlahović için TFF ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüp rakip oyuncunun disipline sevk edilmemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Inter karşılaşması öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Metropol FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Küpe FM reklam.

0: dünya.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye'nin 3 ilinde alevlerle mücadele devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni eğitim yılında servis ücretlerinde belirgin artışlar yaşandı. Öğrenci servis ücretleri 3 büyükşehir baz alındığında mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi kabir kararı alındı. Önümüzdeki günlerde Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek işlemle Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi.
2: Spor.
3: Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarına karşı 16. resmi maçına çıkacak. Sarı lacivertliler önceki 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, gelecek ay düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalyaları toplamak istediklerini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklamı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Süper FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye, 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri yasaklamaya yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülkenin girişiminin desteklendiği belirtildi. Edirne'de hasadı yapılmış buğday tarlasında başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde diğer alanlara yayılmadan söndürüldü. Yangında tarladaki bazı ağaçlar zarar görürken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ile alkollü içeceklerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. Aksamaların sürmesi bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Fenerbahçe maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Dušan Vlahović için TFF ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüp, rakip oyuncunun disipline sevk edilmemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Inter karşılaşması öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
4: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

FM. Türk alternatif rock müziğinin öne çıkan gruplarından Mor ve Ötesi sevilen şarkılarını senfonik düzenlemeler eşliğinde dinleyicilerle buluşturacak. 9 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek konserde gruba Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

0: FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

A Milli Kadın Voleybol takımının Avrupa şampiyonu olmasından sonra şampiyonluk gecesi Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısının dünya genelindeki dinlemeleri bir önceki haftanın aynı gününe kıyasla %130'dan fazla arttı. Şebnem Ferah'ın Durma şarkısının dinlenmeleri de tüm dünyada aynı zaman aralığında %50'nin üzerinde artış gösterdi.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Spotify Türkiye'de 2026 yazında en çok dinlenen şarkılar açıklandı. Ajda Pekkan ve Manifest'in birlikte seslendirdiği Hileli yazın en çok dinlenen şarkısı oldu. Listenin ikinci sırasında Blok 3'ün Sebebi Var şarkısı bulunurken Manifest'in Toz Pembe adlı parçası üçüncü oldu. Çok

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye'nin 3 ilinde alevlerle mücadele devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni eğitim yılında servis ücretlerinde belirgin artışlar yaşandı. Öğrenci servis ücretleri 3 büyükşehir baz alındığında mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi kabir kararı alındı. Önümüzdeki günlerde Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek işlemle Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi.
2: Spor.
3: Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarına karşı 16. resmi maçına çıkacak. Sarı lacivertliler önceki 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, gelecek ay düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalyaları toplamak istediklerini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul ve Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
4: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

0: Vay kine vay haline.
1: Küpe FM reklam.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
4: Edirne'nin gastronomi kültürünün tanıtılacağı 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali 18-20 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek. Festivalin bu yılki teması Edirne Beyaz Peynir.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

Ece Seçkin geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Doktorunun hamileliği boyunca dinlenmesini tavsiye ettiği ünlü şarkıcı 20 gün sonra sahneye çıktı. Dans koreografisine girmek üzereyken hamile olduğunu hatırlayan Seçkin'in kendisini bir anda durdurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin geçtiğimiz akşam Dört Kuşağın Sesi Erol Evgin konseriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Bu yıl sanat hayatının 57. yılını kutlayan Erol Evgin, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkıların arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak hazırladığı eşsiz şovuyla izleyenlere muhteşem bir akşam yaşattı.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye'nin 3 ilinde alevlerle mücadele devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Tutuklu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu yargılandığı kooperatif davasının iddianamesi mahkemeye sunuldu. Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni eğitim yılında servis ücretlerinde belirgin artışlar yaşandı. Öğrenci servis ücretleri 3 büyükşehir baz alındığında mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Edirne'de hasadı yapılmış buğday tarlasında başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde diğer alanlara yayılmadan söndürüldü. Yangında tarladaki bazı ağaçlar zarar görürken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi.
3: Spor.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarına karşı 16. resmi maçına çıkacak. Sarı lacivertliler önceki 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

9 Eylül 2026 Çarşamba gününde haftanın tam ortasında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman'la startı veriyoruz. İki yabancı radyonuzda.

0: Alp FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Haftanın 3. eve dönüş keyfinde ben Mehmet Ali sizlerleyim. Ayşe Altınönal ve Çodur'la devam ediyoruz. Çıktı Yangınlar isimli yeni şarkısı şimdi radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Süper FM'de hafta ortası ve haftanın 3. iş günü geride kalırken çarşamba eve dönüş keyfinde size eşlik etmeye devam ediyoruz. Bizi hareketlendirecek bir çalışma Simge Sağ'ından Öpeceğim şarkısı şimdi Küpe FM'de. Keyifli akşamlar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye'nin 3 ilinde alevlerle mücadele devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Tutuklu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu yargılandığı kooperatif davasının iddianamesi mahkemeye sunuldu. Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni eğitim yılında servis ücretlerinde belirgin artışlar yaşandı. Öğrenci servis ücretleri 3 büyükşehir baz alındığında mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor. Edirne'de hasadı yapılmış buğday tarlasında başlayıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde diğer alanlara yayılmadan söndürüldü. Yangında tarladaki bazı ağaçlar zarar görürken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi.
2: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarına karşı 16. resmi maçına çıkacak. Sarı lacivertliler önceki 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 47 kuruş, 1 euro 56 lira 43 kuruş, gram altın 6841 liradan, çeyrek altın 11179 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Küpe FM reklam.

ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamazsın.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de Feride Hilal Akın ve Hakan Tunçbilek ikilisi Gizli Aşk'la şimdi bize eşlik ediyor. Herkese keyifli akşamlar. Bu güzel sonbahar akşamında kulağınız bizimle olsun.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.

Haftanın 3. akşamında beraberdik. Haftanın 3. eve dönüş keyfini yaşadık sevgili dinleyiciler. 9 Eylül çarşamba akşamında ve bugün aynı zamanda İzmir'in kurtuluş yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Ve İzmir'in kurtuluşunu ve tüm İzmirlileri de buradan tebrik ediyoruz. Tabii ki 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasıyla 9 Eylül ülkemiz açısından İzmir'in kurtulmasıyla tabii ki çok büyük bir önem arz etti. Şanlı Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emriyle İzmir'e girmişti ve Türk bayrağını çekmişti burada. Milli mücadelenin zaferle taçlandığı ve fiilen de bitmiş olduğu gün olmuştu sevgili dinleyiciler. 104. yıl dönümü diyoruz. Kutlu olsun tekrar. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Son olarak sevgili Oğuzhan Koç, bunun adı aşksayla burada olacak. Yarın saat 17'de ben Memeleri tekrar Küpe FM'de sizlerleyim. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Geldik haftanın ortasına, çarşamba gününe ve tabii ki cuma günü gözüktü bugünden. Gerçekten de harika bir gün çarşamba. Neden? Çünkü hafta sonuna yaklaşıyoruz. Haftanın ortasına gelmiş oluyoruz. Hafta içi çalışanlar da hep hafta sonunu bekliyorlar. Belki efendim eve ulaştınız, yemeğinizi hazırladınız, yediniz. Belki dizilere hazırlanıyorsunuz, belki haberlere bakıyorsunuz, belki hala çalışıyorsunuz. Hiç fark etmez. Kulağınız bizde olmaya devam etsin. Çünkü en iyiler burada Küpe FM'de. Sizlerle buluşmaya devam ediyor ve ilk şarkıyla da programı başlatıyorum.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Ben yanmam diyecek şimdi Burcu Güneş. Geçen gün Daha 17 dizisinin oyuncusu Helin Elveren'in İstanbul hayalimdi ama çok kaos barındırıyor, Bodrum ve Ankara daha güzel yazısını gördüm. Daha doğrusu sözlerinin yazıya döküldüğünü gördüm röportajında. O zaman gidebilirsiniz Helin Hanım, zaten Bodrum'da çekiyorlar diziyi. Valla daha fazla kişinin gelmesine gerek yok, zaten İstanbul bayağı kalabalık, yani İstanbul adına konuşuyorum şu anda. Ve geçtiğimiz günlerde haberlerde herkes kendi şehrine dönse İstanbul'un nüfusu da 2,5 milyon olurdu diye bir haber gördüm. En kalabalık ilse Şanlıurfa oluyormuş. Valla inanılmaz gerçekten. Yani Şanlıurfa'ya dönse Şanlıurfalılar, orası neredeyse bir 3 milyon falanmış. Ona da çok şaşırdım çünkü herkes gibi ben de Sivas olacağını tahmin etmiştim. Sivas 1,5 milyon 2 milyona yakınmış. Evet efendim, böyle bir şeylerden bahsettikten sonra Burcu Güneş'le Ben Yanmam'la devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Berkay'la Nankördük'le devam edeceğiz şimdi. Bu arada geçen günlerde rahatsızlık geçirdi Tarık Mengüç. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Çok da kilo vermiş hastanede. Bu hastalığın sebebi belki de sanat camiası demiş. Ay valla yani nihayetinde onlar da sanat camiası sayesinde bir yerlere geldiler. Ama içerisinde barınmanın çok zor olduğu bir camia, bir kurtlar sofrası olduğu sanatçılar tarafından hep söyleniyor. Hatta kendi evlatları için aman yapmasınlar bu işi falan derler biliyorsunuz sanatçılar genelde. Haklıdırlar, onlar bizden daha çok şey biliyorlardır nihayetinde. Ne diyeyim ben de, geçmiş olsun diyeyim Tarık Mengüç'e. Berkay'dan nereden geldik buraya? Nankördük'ten geldik. Nankördük'le devam edelim.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: Ardından bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Hadiseyle Ara Beni ile devam edeceğiz şimdi. Konser verdiği sırada ağlayan bir genci fark edip yanına gidiyor ve sahneden indiğinde onun yanında söylüyor biraz da şarkılarını. Sarılıyor, öpüyor, öpün beni falan diyor genç de. Çok tatlı. Tabii ki böyle bir şans her zaman ele geçmez. Hadise onu öpüyor, teselli ediyor. Arada da bir sürü hayranıyla fotoğraf çektiriyor. Her daim biliyorsunuz sahneden hayranlarıyla böyle ilişkiler içerisinde ve gözü hep seyirci arasında, mutlaka oralarda bir şeyler yakalıyor Hadise ve işte Hadise Ara Beni ile bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
6: Küpe

Yıldız Tilbe ile Delikanlı'mı devam edeceğiz şimdi. Bayağıdır çalmadım bu şarkıyı. Bu arada Yıldız Tilbe TV programı yapmak istediğini söyledi geçtiğimiz günlerde. Bir kanal bulamadım. Haftada bir şarkı söylemek güzel olurdu diyor. Vallahi çok güzel olur bence de. Eskiden yapılıyordu böyle programlar, daha fazlaydı ama galiba eskisi kadar rağbet yok. Yıldız Tilbe de belki bir YouTube kanalı açıp yapabilir ya da birisiyle birlikte bir YouTube kanalında yapabilir bunu. Görmüşlerdir, haberdar olmuşlardır. Bunu değerlendirirler diye düşünüyorum. Çünkü Yıldız Tilbe bu anlamda kaçırılacak bir isim değil. Ve işte Yıldız Tilbe Delikanlım.

Derya Uluğ'la Şımarık'la devam edelim. Efendim hemen hatırlatalım. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin. Bizlerden haberdar olun. Ülkenizin, bölgenizin gündeminden, değişik haberlerden, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Bu arada bir araştırmaya göre bütün gün uzanıp dinlenmeyi seven insanlar, yani Instagram'da belki de günde 3-5 saat vakit geçirenlerden bahsediyor, diğerlerinden daha zeki olabilir demişler. Efendim tembellik değil, zekilikmiş yani, öyle diyorlar. Yani fırsatı varsa yapar tabii ki. Biliyorsunuz en büyük zenginlik zaman diyorlar. Eğer zaman sizin elinizdeyse, nasıl kullanacağınızı biliyorsanız ve rahat rahat değerlendirebiliyorsanız zenginsiniz diyorlar. Doğru demek ki bir yerde dedikten sonra söz müzikte.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
3: Mabel Matiz'e devam edelim Müpem'le. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı Mabel Matiz. Doğum günü kutlu olsun nice yaşlara diyorum. Hale Elim şarkısıyla ilgili de bir soruşturma başlatıldı. İnşallah sonunda bir sıkıntı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü müzik dünyasındaki değerli isimlerden bir tanesi şüphesiz Mabel Matiz. Ve bu güzel çarşamba akşamında güne vedada Müpem'le bizlerle.

Blok 3 sebebi var diyecek şimdi. Bu arada 20 yıl sonra gerçekleşecek şeyleri söylemişler. Büyük olasılıkla gerçekleşecek şeyler. Nakit para ortadan kalkacak. Bunu zaten biliyoruz. Birçok insanın en yakın arkadaşı yapay zeka olacak. Zaten öyle olmaya başladı. Telefonlar tek şarjla yıllarca kullanılabilecek. İşte benim en çok istediğim bu ama 20 yıl var önümüzde. Bilmiyorum artık o günleri görür müyüz, görmez miyiz? Çok var çünkü. Bugün insanların yaptığı pek çok işi yapay zeka üstlenecek diyor. Zaten başladı üstlenmeye. Doktorun işinden baristanın işine kadar yapay zeka yapacak. Anlık çeviri sayesinde farklı diller konuşmak artık engel olmayacak. İnsanlar Mars'a ayak basacak. Dünyanın ilk trilyoneri ortaya çıkacak. Sürücüsüz arabalar yaygınlaşacak. Araba kullanma ihtiyacı azalacak. Bir ışınlanma çıkar herhalde artık değil mi? Biz 2000'li yıllar için bile bekliyorduk. Bakın hala ışınlanma demiyor. Araba kullanma ihtiyacı azalacak diyor. Ve neredeyse her evde robot olacak diyor. Ve uzaya turistik amaçla gitmek sıradanlaşacak. Dünya nüfusu azalmaya başlayacak. Onun için de çalışıyorlar, görüyoruz zaten. Neyse efendim, böyle şeyler olacakmış. Bakalım kısmet olan görür, olmayan da zaten şimdiden haberdar oluyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak derken bir şeyler de yaşarken harala gürele geçiyor zaman. Blok 3 sebebi var.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben ise yarın akşam yine aynı saatte buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Alp FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Amerikan merkezli bir şirket yapay zeka destekli bir insansı robotu piyasaya sürdü. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan 1X Teknoloji isimli şirket Neo isimli akıllı robotunu piyasaya sürme kararı aldı. Evlerde kullanılabilecek ve gündelik işleri yapmaya yardımcı olan akıllı robotun yapay zeka desteğine sahip olacağı belirtildi. Neo isimli robotun Amerika'da 2026 yılının başında piyasaya çıkacağı açıklanırken, bulaşıkları ve çamaşırları yıkamaya yardımcı olacak bu yardımcının $20,000 satışa çıkacağı ve aylık $499'luk abonelik ücreti olacağı da kaydedildi. Gri, koyu kahverengi ve ten rengi seçeneklerine sahip olan robotun ön satışının yapıldığı ve $200'luk depozitoyla bu robotu almak isteyenlerin ilk adımı atacağı belirtildi. Robotun yazılım güncellemesiyle birlikte gelişeceği belirtilirken, kapıları açabileceği, eşyaları taşıyabileceği ve gece ışıkları kapatabileceği açıklandı. Neo'nun ev işlerini kullanıcının istediği zamanlarda yapabileceği de belirtilirken, robotun uygulama üzerinden kontrol edilebileceği kaydedildi. İnsansı robotun üzerinde kamera olduğu ve bu sebeple ev içerisindeki işleri kendisinin de görerek yapabileceği belirtildi. Evdeki malzemeleri analiz ederek yemek önerileri de sunan Neo'yu sosyal medya çok sayıda kullanıcı tarafından övdü.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak Monito kullanabilme evrakları tam olan Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

arkasından bak. Güzel olman gerekmez bana. Benim oyunum, heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme. Gel bana, benimle olmak.

koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım olduk deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme, bir çare bul. Bulurum, hallederim. Sor, beni gecelere sor. Nasıl içim gidiyor? Dayanmak çok zor. Geceler bunu görüyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor. Nasıl içim gidiyor? Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.